Nechanka no shenu, ano shenu, tanada tienu, wetienu, misunu, no den sunu nan den sunu, yiritia no shena, ano shetime ata firma su tonyime me sanga wuso, we nefes.